0: bin kişi Gülhane Parkı'nda.
1: Ne demek ya 200 bin kişi?
2: Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
2: Sanatçıların hepsi, biraz evvel Banu Hanım, şimdi Serpil Hanım, Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir, başlangıcımız onunladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey ya.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en nurum.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
3: Yeşilırmak, baharın yeşilliği Fatih Özmen'le gelecek. Siz de gerçek bahar yaşamak isterseniz muhtar adayı tercihiniz Fatih Özmen olsun. Hep beraber daha güzel bir Yeşilırmak Mahallesi için oyumuzu Fatih Özmen'e verelim. İrtibat telefon 0544 214 57 80 0544 214 57 80.
4: Yaza bakımlı girmenin yolunu biliyor musunuz? İlk çıkıştan sağa dönün ve ana yola bağlanın. Dümdüz devam edin. Karşınıza Eurore Park Car Service çıkacak. Orada durun.
5: Yaza bakımlı girmek isteyenler Eurore Park Car Service'e geliyor. Siz de 15 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında Eurore Park Car Service'e gelin, aracınızın filtre bakımı ve yağ değişimini 4499 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurore Park Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
6: Eurore Park, Eurore Park.
7: Çocukların okul eşyalarını hallettik. Mutfağın kışlık alışverişine de bir tik. Aa, aracın kış bakımı?
5: Merak etmeyin. Euro Repar Car Servis'le aracınızın kış bakımında fırsatlara bir tik daha yakınsınız. Siz de 12 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında Euro Repar Car Servis'e gelin, aracınızın kış bakımını işçilik ve KDV dahil 3749 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Üstelik stoklarla sınırlı araç şemsiyesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Euro Repar, Euro Repar.
8: Doğru yatırımın rotası oluşturuldu. Euro Repar Car Servis.
5: Her marka araca güvenilir servis imkanı sunan Euro Repar Car Servis'le siz de yatırımınızı doğru yapın. Türkiye'de 200, dünyada 6000'den fazla hizmet noktası olan Euro Repar Car Servis'in pazarlama desteği, uzman saha tecrübesi, dijital iş süreçleri, çağrı merkezi desteği, kaliteli ve 2 yıl garantili geniş parça gamıyla her yolda kazanın. Ayrıntılı bilgi için eurorepar.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0850 214 3727'yi arayabilirsiniz. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Eurorepar, Eurorepar.
8: Doğru yatırımın rotası oluşturuldu. Eurorepar Car Servis.
5: Her marka araca güvenilir servis imkanı sunan Eurorepar Car Servis'le siz de yatırımınızı doğru yapın. Türkiye'de 200, dünyada 6000'den fazla hizmet noktası olan Eurorepar Car Servis'in pazarlama desteği, uzman saha tecrübesi, dijital iş süreçleri, çağrı merkezi desteği, kaliteli ve 2 yıl garantili geniş parça gamıyla her yolda kazanın. Ayrıntılı bilgi için eurorepar.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0850 214 3727'yi arayabilirsiniz.

0: diyebilirsiniz. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Euro Repar, Euro Repar.
1: Eren Plastik Boru, Tokat'ta üretilen bölgenin en kaliteli sulama boruları, elektrik kablo boruları, kangal boru üretimi. Değerli Tokatlı hemşerilerimizi menfaatleri icabı firmamıza bekliyoruz. Ucuz fiyat, üstün kalite Eren Plastik Boru'da. Behzat Bulvarı Saat Kulesi karşısı, fabrika Organize Sanayi Bölgesi, 2. kısım Tokat. Mutlu Yılmaz 0545 977 7825, Eren Yılmaz 0542 495 1975.

Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı.

0: Evet abiler, boş var mı?
1: Boş yok. Shell'in Boş Yok kampanyası ile 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL değerine varan yakıt puan hediye. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Öyle özledik ki seni, kalbimiz gözlüyordu yolunu. Öyle bekledik ki seni, hasretimiz çekiyordu yokluğunu. Gel diyenlerin diyarına gelen ey güzelimiz. En başından sonuna kadar rahmetimiz, mağfiretimiz, kurtuluş ümidimiz. Hoş geldin ayların şahı, hoş geldin soframıza bereket, gönlümüze sultan. Hoş geldin ey şehri Ramazan.
3: Tokat Radyo ve Televizyonu hayırlı Ramazanlar diler.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları. Biz bayramı gözleyen oruçlar. Güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma. Sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında, küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bize. Değil mi efendim?

sen gitmişti. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdın. Hayırları söyleyip gitmiştin. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, her cayı rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada. Güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın. Ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. 'Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim?
ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı Ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Neccar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.

selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefesle ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik, okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

Aslı saadette çocuk olmak. Ümmü Halid olmak. Halid bin Said'in küçük kızı. Kırmızı bir elbise var üzerinde. Ve babasıyla beraber Allah Resulü'nün huzurunda. Bu kız çocuğu Habeşistan'da doğduğu için Efendimiz onu görünce "Sene, sene" diye sesleniyor ona. Habeş dilinde güzel kız anlamında. Sohbet ilerledikçe Ümmü Halid Efendimiz'e daha çok yaklaşıyor. Ve bir ara sırtındaki peygamberlik mührüyle oynamaya başlıyor. Halid bin Said hemen müdahale ediyor kızına. Ama Hazreti Peygamber ona engel oluyor. "Bırak, oynasın" diyor. Bir keresinde Efendimiz'e bir yerden kumaş gelmişti. Arasında iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı. "Bana Ümmü Halid'i getirin" buyurdular. Ümmü Halid getirilince elbiseyi ona giydirdiler ve iki kez "Bunu giy, üzerinde eskisin" dediler. Sonra da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek "Ümmü Halid, bak bu güzel, bu çok güzel" dediler. Aslı saadette çocuk olmak, Abdullah, Ubeydullah veya Kesir olmak. Hazreti Abbas'ın çocukları. Fahri Kainat onları yan yana dizer, sonra karşılarına geçer ve "Kim benim yanıma daha önce gelirse ona şunu şunu vereceğim" derdi. Onlar da koşarak gelir, Hazreti Peygamber'in sırtına tırmanır, göğsünün üzerine çıkarlardı. Hazreti Peygamber de onları öpüp bağrına basardı. Abdullah bin Cafer anlatıyor. "Çocukluğumda Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'la oyun oynadığımız bir sırada Resulullah yanımızdan geçti. Beni gördüklerinde "Şu çocuğu bana uzatınız" buyurdular. Beni bineğinin önüne oturttular. Sonra da Kusem'i göstererek "Şimdi de şunu uzatınız" dediler. Ve onu da terkisine bindirdiler. Sonra da Fahri Kainat başımı üç kere sıvazladılar. Her sıvazlamada da "Ey Rabbim, sen Cafer'in yokluğunu çocuklarına hissettirme ve onun yerini sen doldur" diye dua ettiler. Asr-ı saadette çocuk olmak, Hasan, Hüseyin olmak, Efendimizin gül demetleri. Selman-ı Farisi anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte oturduğumuz bir sırada Ümmü Eymen gelerek "Ya Resulallah, Hasan'la Hüseyin kayboldular" dedi. Hazreti Peygamber etrafımda oturan bizlere "Kalkınız ve oğullarımı arayınız" buyurdu. Ve herkes bir tarafa dağıldı. Ben de Hazreti Peygamber'in gittiği tarafa yöneldim. Bir dağın eteğine kadar geldik. Bir de ne görelim? Hasan'la Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar. Hazreti Peygamber onların yanına gitti, onları birbirlerinden ayırdı, yüzlerini okşayıp şöyle dedi: "Annem, babam size kurban olsun. Siz ikiniz Allah katında ne kadar değerli ve şereflisiniz." Sonra da birini sağ, öbürünü de sol omzuna aldı. Onları böyle görünce ben dedim ki, "Cennet sizlerin olsun. Ne güzel bir bineğiniz var böyle." Resulullah da şöyle buyurdu: "Ama onlar da ne güzel binicidirler." Asr-ı saadette çocuk olmak, Ümame olmak. Hazreti Zeynep'in küçük kızı. Efendimizin bir başka gülü. Fahri Kainat onu çok seviyor. Ve namaz kılarken bile onu yanından ayırmıyor. Öyle ki Allah Resulü namaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor. Rüküye eğildiği sırada Efendimiz onu yere indiriyor. Kalkarken de yine dedesinin sırtında. Ve bir gün olur. Ümame hastadır. Ve bu hastalıktan kurtulamayacaktır. Hazreti Zeynep babasının gelmesi için haberci gönderir.
Hazreti Peygamber torununu son kez görecektir. İçeri girip Ümame'nin yanına oturunca Ümame hemen dedesinin kucağına çıkar ve ona sokulur. Allah Resulü onu bu halde görünce gözlerinden yaşlar boşalır. Şefkat ve merhamet nazarıyla dolmak veya asr-ı saadette çocuk olmak.

0: Doğanlar Nakliyat, Tokat'ın ilk evden eve Antalya Tokat arası şehir içi evden eve taşımacılığı. Her gün servislerimiz vardır. Komple veya parça yük alınır. Antalya Tokat arası veya Tokat Antalya arası şehir içi evden eve nakliyatçılığın lideri Doğanlar Nakliyat. Mehmet ve Hasan Doğan. 0532 437 70 38 0530 155 70 38 Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi 7. Sokak numara 4 Taksim 2 Tokat. Yahya Kemal Caddesi 2658. Sokak 58 Taksim 1 Dokuma Antalya. It really whips
1: the llama's ass. Divan Park Restoran ve Düğün Salonu açıldı. Tokat'ta Restoran ve Düğün Salonu işletmeciliğinde muhteşem bir mekanla hizmetinizdeyiz. Yöresel sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzetini tatmak için buyurun gelin. Divan Park havuz başında sizleri bekliyoruz. Tokat'ımızın sebzesi ve Tokat'ın karayaka kuzu eti eşliğinde özel fırınımızda hazırlıyor. Kabuğu soyulmuş domates sosumuzu sıcacık lavaş üzerinde kirli pidemizle servis yapıyoruz. Divan Park'ta Tokat kebabı yemeyen kebap yedim demesin. Modern mimari ve teknolojiyle hazırladığımız düğün salonumuzda sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Rezervasyon telefon 0533 243 56 75. Adres İşyeri Petrol Yanı Geyraz Mevki Tokat. Divan Park Restoran ve Düğün Salonu. Sizler en iyisine layıksınız.

0: Aradığınız her marka ve her ebatta lastiği Lastik Park'ta bulabileceğinizi biliyorsunuz değil mi? O halde her marka, her ebatta lastik ihtiyaçlarınız için sizleri Lastik Park Dağcıoğlu Otomotiv'e bekliyoruz. Lastik Park Dağcıoğlu Otomotiv şimdi ikinci şubesiyle hizmetlerine devam ediyor. Zengin lastik çeşidi, uygun fiyat, kaliteli hizmetin adresi Lastik Park Dağcıoğlu Otomotiv, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde. Şube, Sanayi Sitesi Araklar Benzinlik Karşısı, Garanti Bankası ATM'si yanında. Telefon 0549 772 8384.
1: Geldi lastik olana, Derman Lastik Park'ta. Lastik Park, Lastik Park.
2: Aradığınız her marka ve her ebatta lastiği Lastik Park'ta bulabileceğinizi biliyorsunuz değil mi? Dağcıoğlu Otomotiv artık Lastik Park olarak hizmet vermeye kaldığı yerden devam ediyor. Aradığınız her marka, her ebatta lastik için sizleri Lastik Park Dağcıoğlu Otomotiv'e bekliyoruz. Zengin lastik çeşidi, uygun fiyat, kaliteli hizmetin adresi Lastik Park Dağcıoğlu Otomotiv, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde. Telefon 0549 772 8384.
3: Çapa Plastik'ten La Vie Deniz Ayakkabıları. Tokat'ta üretilip dünyaya satılan Çapa Plastik Ayakkabıları. Ayakkabıları.

ayakkabıcınızdan Çapa marka plastik ayakkabı isteyiniz. Ayaklarınız rahat etsin, çok dayansın. Altın Taş Anonim Şirketi, Organize Sanayi Bölgesi 2. Kasım 12. Cadde No 1 Tokat.

0: aşktır artık.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: Abi!
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
5: Avrupa Birliği'nce 3 defa üst üste projesi onaylanan Türkiye'nin tek sürücü kursu. Can Teknik Sürücü Kursu.
6: Amaç sadece sürücü belgesi sahibi olmak mı? Yoksa sürücü olmak mı?
7: Ben iyi bir sürücü olmak istiyorum, güvenli araç kullanmak istiyorum diyorsanız 27 yıllık deneyim ve tecrübesiyle Can Teknik Sürücü Kursu sizleri bekliyor.
6: Can Teknik Sürücü Kursu son model otomatik ve düz vites araçlarla alanında uzman eğitmenlerimizle motosikletten tıra kadar her türlü sürücü belgesi vermeye yetkili olup bay bayan eğitmenler nezaretinde isteyen herkese özel ders verilir.
7: Adres: GOP Bulvarı, Şoförler Cemiyeti Üstü.
6: Telefon 214-70-70.
5: Can Teknik Sürücü Kursu. Canınız da, malınız da bizim için kıymetlidir.
6: Amaç sadece sürücü belgesi sahibi olmak mı? Yoksa sürücü olmak mı?
7: Ben iyi bir sürücü olmak istiyorum, güvenli araç kullanmak istiyorum diyorsanız 27 yıllık deneyim ve tecrübesiyle Can Teknik Sürücü Kursu sizleri bekliyor.
6: Can Teknik Sürücü Kursu son model otomatik ve düz vites araçlarla alanında uzman eğitmenlerimizle motosikletten tıra kadar her türlü sürücü belgesi vermeye yetkili olup bay bayan eğitmenler nezaretinde isteyen herkese özel ders verilir.
7: Adres: GOP Bulvarı, Şoförler Cemiyeti Üstü.
6: Telefon 214-70-70.
5: Can Teknik Sürücü Kursu. Canınız da, malınız da bizim için kıymetlidir.

Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Teşekkürler Tokat. 3000 metrekare alanıyla Tokat'ın ve bölgenin en büyük mobilya mağazası Atılgan Mobilya Gross'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler.
1: Atılgan Mobilya Gross'ta her bütçeye uygun oturma grupları, yatak odası takımları,
0: 1+1 ev eşyaları, yemek odası takımları, köşe takımları
1: ve ilk görüşte aşık olacağınız balkon ve bahçe mobilyalarımızı görmeniz için sizleri mağazamıza bekliyoruz.
0: Düğün paketlerinde en avantajlı fiyatları sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Tokat'ın tüm ilçelerine ücretsiz kurulum ve servis imkanımızla Atılgan Mobilya Gross farkını yaşayacaksınız.
0: Atılgan Mobilya Gross Tokat Çevre Yolu'nda.
1: 0546 170 60 60.
0: Instagram Mobilya Gross Tokat.

0: Hello, my name is Arya. I am a high-quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try. Hello, my name is Arya. I am a high-quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try.
1: Bir zamanlar evlerin, arabaların sesi olan radyolar sessizliğe direniyor. Ama meslek birlikleri kazanmayan radyolardan hiç kazanılmamış paraların hesabı isteniyor. Fatura kesiliyor. Radyolardan olmayan gelirler talep ediliyor. Bu adalet değil, bu sektörün çöküşüdür. Artık sistem güncellenmeli, telifler adil hesaplanmalı. Dijital platformlar da bu yükün altına girmeli. Aksi takdirde radyolar birer birer kapanacak ve geriye sadece dijital platformların tekelinde telif adaletsizliğinin hüküm sürdüğü bir müzik endüstrisi kalacak. Tüm müzik meslek birliklerine radyolar olarak açık çağrımızdır. Müzik susmasın istiyorsak bu düzen değişmeli.

Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağır Alioğlu, cumartesi günü saat 14'te Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda parti binası açılışı yapacaktır. Tüm halkımız davetlidir.

0: Alaçatı Muhallebicisi Tokat'ta. Günün her saati lezzet, her anında keyif var. Ekşi mayalı pizzalar, nohut mayalı kumrular ve manda sütlü muhallebilerle Alaçatı'nın taptaze ruhunu Tokat'a taşıdık. Çocuk oyun alanımızda minikler eğlenirken siz huzurla sohbetin tadını çıkarın. Üstelik Kasım ayı boyunca çift kişilik serpme kahvaltı yalnızca 750 TL. Alaçatı Muhallebicisi Tokat. Ailece günün her saatini güzelleştiren lezzet noktası. Novada Alışveriş Merkezi karşısındayız. Telefon 213-0660. Özel Akcanlar Güvenlik Kurumu. Gençler, geleceğe güvenle bakın. En güvenli meslek size çok yakın. Ortaokul mezunlarına silahsız, lise mezunlarına silahlı güvenlik sertifikası verilen ilimizin tek eğitim merkezi Özel Akcanlar Güvenlik Kursu. Güvenlik şirketimizde kamu kurumlarına, sitelere ve organizasyonlara özel güvenlik hizmeti verilir. Özel Akcanlar Güvenlik Şirketi. Adres: GOP Bulvarı, Şoförler Cemiyeti Binası, Kat 3. Telefonlar: 356-213-08-0, 356-213-35-75.
1: Şok, şok, şok. Akademi Emlak'tan açılışa özel muhteşem fırsat. Büyük kampanyamız başladı. Evlerini, iş yerlerini ve gayrimenkullerini kiraya verdiğimiz ve sattığımız bütün müşterilerimize özel altın hediyemiz var. Evet evet, yanlış duymadınız. Altın hediye. Tokat'ın gülümseyen yüzü, geleceğe güvenle açılan kapınız olarak size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Bu fırsatı kaçırmayın. Hızlı, güvenilir hizmetle kazanç sağlamak için hemen bizimle iletişime geçin. Bizi arayın. İletişim numaramız 0541-595-0060 ve 0356-214-63-0.

anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani, Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulü'nün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani, Veysel Karani.

0: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Her gördüğünüz öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Biz

0: Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz. Her gördüğünüz öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
1: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü. Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü. Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

0: Gençliğe, umuda ve ilerlemeye adanmış bugün de atamızı saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm halkımıza kutlu olsun.
1: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu.
2: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.
1: Kıymetli hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, yeni yılın huzur, refah içerisinde geçmesini dilerim. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu.
3: Tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlarız.
4: Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat.
5: Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Her çocuk biriciktir. Bu yüzden öncelikle çocuğunuza sen benim için önemlisin, seni sen olduğun için seviyorum mesajı verin. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Unutmayın ki kendi duygularınızı ifade etmeniz çocuğunuzun duygusal zekasını geliştirmekte, kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha iyi anlamasına yardım etmektedir. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Sevgili anne babalar, günlük yaşamınızda kendi duygularınız hakkında konuşun. Duygularınızın neler olduğunu bilmek ve bunları ifade etmek kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.
6: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
1: Baskılı poşet, baskısız poşet, sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, küpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96, 0534 569 79 99, 0543 256, çift 060, 0531 331 94 23, Meysan Çarşısı numara 7, Çeçenistan Caddesi 10. Sokak numara 10, Tokat.
6: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
7: Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi diyor ki, Türkiye'de trafik kazalarının %65'inin dikkatsizlik yüzünden gerçekleştiğini biliyor musunuz? Nakliyat şirketleri, otobüs firmaları, seyahat acenteleri, özel servis şirketleri, okul servisleri, özel makam şoförleri, ticari araç sürücüleri, psikoteknik raporunun zorunlu olduğunu biliyor musunuz? Yük, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları zorunlu olduğundan, psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri gerekmektedir. Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi sizinle el ele. Adres: Yeşilırmak Mahallesi Gop Bulvarı, Karacı Apartmanı numara 52, kat 1, Niktaş Arkası Tokat. Psikoteknik değerlendirme hakkında bilgi almak için 0356 212 0181, 0356 213 0181, 0542 347 0660. Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi ile sonsuz güveni yaşayın.
8: Atılgan Araç Kiralama. En yeni araçlarla, en iyi fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Ömer Atılgan, 0541 239 7420.
9: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60.
10: Tokat Çevik Yapı Limited şirketinde dış cephe betopan kaplamasında çalıştırılmak üzere deneyimli, iskelede çalışabilen kaynakçılar ve betopan montaj ustası alınacaktır. Dolgun maaş, yol, yemek mevcuttur. İletişim 0538 796 38 93. Selim Çevik.
1: Baskılı poşet, baskısız poşet, sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi 0533 230 54-96 0534 569 79-99 0543 256 çift 060 0531 331 94-23 Meysan Çarşısı numara 7 Çernistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.
2: Yeni yılımızın ülkemize ve Tokat'ımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Tokat Radyo ve Televizyonu.
3: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
1: Kafe Roman. Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte. Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siberay'da. Ondan sonra havalı sıcak.

Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Ha, sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte.

0: Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siber Ay'da.
1: Ondan sonra hava böyle sıcak.
2: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart. Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
3: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
4: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
3: Nasıl yani?
4: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.
1: Şehrimize bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem Sigorta Aracılık Hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 0213. Şehrimize bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem Sigorta Aracılık Hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 0213.

0: Türkiye'nin gururu milli takıma bugünkü maçında gönülden başarılar diliyoruz. Altuntaş ayakkabı.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.
3: Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı.

0: Tam 92 Radyo Sokak. Tam 92 Radyo Sokak. Radyo Tokat, Radyo Tokat, Radyo Tokat.
1: 92 FM, Radyo Tokat,
2: Radyo Tokat.
3: Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat, 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.
0: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

Spor Ayakkabı'nın öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
4: Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye Radyoları Haber Bülteni'ni sunuyoruz.
5: İzmir'in Seferihisar ilçesinde süren orman yangınına günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı. Gün doğumuyla birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, Manisa Akhisar'daki aktif yangının enerjisinin düşürüldüğünü, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirtti. İzmir Seferihisar'daki her iki yangının da enerjilerinin düşürüldüğünü, 3 kritik noktaya müdahale edildiğini belirtti. Bakan Yumaklı, şu ana kadar yangınlardan 21 vatandaşımız etkilendi, tamamı ayakta tedavi olup taburcu edildi ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ve 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davada Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları siyasi parti kongrelerinin iptaline ilişkin Yargıtay'a gelen tüm uyuşmazlıklara ilişkin kararlardan oluşan bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Mahkeme ceza yargılanmasındaki görevsizlik kararının sonuçlanmasından sonra karar vermek için davayı 8 Eylül'e erteledi. Kene kabusu can almaya devam ediyor. Sivas'ta 4 gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Türkiye genelinde yaz mevsimiyle birlikte artan kene ısırması vakalarına karşı harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda birçok ilde doğal dengeyi koruyarak zararlı böcek ve kenelerin sayısını azaltmayı amaçlayan uygulama kapsamında yüzlerce keklik doğaya salındı. İstanbul Sarıyer Kısırkaya plajında uyarılara rağmen denize giren 22 yaşındaki Sedat Yağız'la 18 yaşındaki Enes Açıkça dalgaların arasında kayboldu. Kayıp olan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde Mevlid programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 52 kişi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişiler tedavileri sonrası taburcu edildi. Yemeklerden numune alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
3: Spor.
5: Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 30 Haziran-12 Eylül 2025 olarak belirlenen yaz transfer dönemi resmen başladı. 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 67-65 mağlup eden Belçika şampiyonluğa ulaştı.
3: Para piyasaları.
5: Piyasalarda dolar 39.92, euro 46.93, sterlin 54.76 bandında. Gram altın 4187, çeyrek altın 6894 liradan alıcı buluyor.
3: Hava durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Çorum hariç Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esicaya tahmin ediliyor. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.
4: Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye Radyoları haber bültenini sunuyoruz.
5: İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinsky, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu. Ukrayna tarafının cenazelerin kabulünü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz bir süreyle ertelediğini duyurdu. Ukrayna tarafı ise Medinsky'nin gerçekleri söylemediğini öne sürdü. Ukrayna tarafından Kremlin'in İstanbul'da verdiği sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğü uyarısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan kazada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek için hastaneden bir açıklama yapıldı. Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İsmet Topçu, Zeyrek'in durumuna ilişkin yaptığı açıklamada durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Uygulanan tedavilerden olumlu dönüşler alındığını ifade etti. Diğer yandan yoğun bakımda tedavisi devam eden Zeyrek'in evinde elektrik Mühendisleri Odası üyelerinden oluşan bir heyet incelemelerde bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş heyetin tespitlerini aktardı. Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin birçok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlenmiş olup elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır ifadelerini kullandı. Iğdır Doktor Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görev yapan acil servis doktoru Umut T'ye hasta yakınları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Doktor Umut T'ye yönelik şiddet olayının ardından hastane yönetimi tarafından beyaz kod verilerek resmi süreç başlatıldı. Yaralanan Doktor Umut T olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde görevli Gassal Lokman Millet'in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli Gassal hakkında rüşvet suçundan adli işlem başlatıldı. Gassal Lokman Millet tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir motosiklette otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Amili futbol takımı hazırlık maçı kapsamında deplasmanda karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Türkiye Amerika'daki kampında ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 4'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.
3: Para piyasaları.
5: Piyasalarda dolar 39.28, euro 44.78, sterlin 53.16 bandında, gram altın 4.177, çeyrek altın 6.990 liradan alıcı buluyor.
3: Hava durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğu kesimleriyle, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle, Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.

Rotem tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Korsanla Mücadele amaçlı üniversiteliler arası iletişim fikirleri yarışması Aklıma Bir Fikir Geldi. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2024. Ayrıntılı bilgi www.ratem.org ve www.aklimabirfikirgeldi.org'da. Rotem tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Korsanla Mücadele amaçlı üniversiteliler arası iletişim fikirleri yarışması Aklıma Bir Fikir Geldi. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2024. Ayrıntılı bilgi www.ratem.org ve www.aklimabirfikirgeldi.org'da.

Radyo Tokat. Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.

Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

Büyük fırsat. Nokta Spor Giyim, Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi No.9'da devredilmektedir. Spor giyim malzemeleriyle dolu son günlerin modası, değerli markalı ürünler alıcı için bir fırsat olacaktır. Nokta Spor Giyim 0537 772 19 11 Tokat. Büyük fırsat. Nokta Spor Giyim, Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi No.9'da devredilmektedir. Spor giyim malzemeleriyle dolu son günlerin modası, değerli markalı ürünler alıcı için bir fırsat olacaktır. Nokta Spor Giyim 0537 772 18 11 Tokat.

Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla.
Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin.

başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir.

Ya Vali, Ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, seher vakitlerinde Allah-u Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: İşte TOPAŞ'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.

Yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.

Iveco'da Ramazan bereketi fırsata dönüştü. %1.88'den başlayan faiz oranlarıyla şimdi bir Iveco araç sahibi olmanın tam zamanı. Güçlü araçlar, hafif ödemeler için tüm ayrıntılar Iveco yetkili satıcıları ve iveco.com.tr'de. Şimdi bir Iveco sahibi olmanın tam zamanı. Tüm Iveco modellerinde Mayıs ayı boyunca %0'dan başlayan faiz oranları ve pek çok avantaj yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için iveco.com.tr.

Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Doğru, tarafsız, güncel haber, Radyo Tokat Haber.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
3: Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Şimdi sahnede modern popun kurallarını yeniden yazan bir yıldız var. 2014 yılında Benim Ol diyerek hayatımıza girdiğinde Türk popunda yeni bir dönemin başladığını hepimiz hissetmiştik. Dansları ve enerjisiyle kısa sürede zirveye oturan Edis'in o ilk büyük çıkışını hatırlıyoruz şimdi.
0: Edis,

0: Radyosu'ndaki prodüksiyonu ve akılda kalıcı nakaratlarıyla yılın en çok dinlenenlerinden biri olan bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Dans pistlerini ateşe vermeye devam ediyor Edis. Karşınızda 2025'in en taze hitiyle Edis Duman.
1: Edis 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünü Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biriyle taçlandırıyoruz. 2005 yılında kendi şarkılarını söyleyerek hayatımıza girdiğinde asla diyerek kalbimize dokunmuştu. O günden beri duyguların tercümanı olan Tan Taşçı'nın yolculuğunu başlatan o ilk şarkıya gidiyoruz şimdi.
0: Tan Taşçı 2005.

0: sahnelerin ve rekorların adamı Tantaşçı. 2025 yılında da bizi şaşırtmıyor. Konser maratonu devam ederken yayınladığı yeni çalışmasıyla yine o bildiğimiz hüzünlü ama umutlu ruh halini kulaklarımıza taşıyor. İşte Tantaşçı ve 2025 model o eşsiz yorumu Yok Başka Hayalim şimdi sizlerle.
1: Tantaşçı 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi de müziğin alternatif ve pop katmanlarını başarıyla birleştiren yeni neslin en özgün seslerinden birini konuk ediyoruz. 2021 yılında yayınladığı Alayı Yalan'la dijital platformlarda bir anda parlayan ve gizemli tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Mela Bedel'in o ilk popüler durağındayız. Alayı Yalan şimdi bizde.

0: Mela Bedel kendi dünyasını kurmaya devam ediyor. 2025 yılında yayınladığı yeni teklisinde yine o tanıdık ama bir o kadar da taze olan derinlikli vokaliyle karşımızda. Kendini arayanların ve dürüstlüğü seçenlerin şarkısı şimdi yayında.
1: Mela Bedel 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada enerjisiyle sahnelerin tozunu atan bir kadın vokal var. Kariyerindeki o büyük patlamayı 2015 yılında her yerde çalınan o kıpır kıpır şarkısıyla yapmıştı. Miş miş de muş muş diyerek hepimizi dansa kaldıran Simge'nin yıldızının parladığı o ilk ana dönüyoruz şimdi.
0: Simge 2015.

0: Simge o günden bugüne her yazın vazgeçilmez ismi olmayı başardı. 2025 yılında Kuyu ve Kork Benden gibi hitlerin yanında yepyeni bir güneş ekledi. Söz ve müziğiyle yine kalbimizi çalmaya hazır olan bu yılın en taze hiti şimdi sizlerle. Önümüz yaz radyonda.
1: Simge

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Şimdi mikrofonu Türk müziğinin zamanı durduran ismi Megastar'a bırakıyoruz. 90'ların başında o meşhur deri ceketi ve enerjisiyle ekranlara ilk düştüğünde yer yerinden oynamıştı. Kıl oldum abi diyerek pop müziğin kurallarını yeniden yazan o efsanevi başlangıca gidiyoruz. Karşınızda Tarkan Kıl Oldum.
0: Tarkan 1992.

0: Geçmişin izlerini, özlemlerimizi ve o hiç silinmeyen hatıraları notalara döktü. Yepyeni başyapıtı yayında. İşte Tarkan'ın 2025 yılı sonuna damga vuran, hepimizi kendi hikayesine yolculuğa çıkaran o şarkısı.
1: Tarkan 2025.

Yıllar geçti, trendler değişti ama o her zaman kalbimizin en özel yerinde kalmayı bildi. 2025 yılını kapatmaya hazırlanırken Megastar'dan ruhumuza dokunan çok özel bir hediye geldi.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünde bir cover şarkıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan O Ses'i konuk ediyoruz. 2019 yılında bir evin salonundan paylaşılan samimi kayıtlar onu zirveye taşıdı. Ezhel'in Felaket şarkısına getirdiği o unutulmaz yorumla Zeynep Bastık fırtınası başlamıştı. İşte o başlangıç noktası.
0: Zeynep Bastık 2019.

0: Coverların kraliçesi olarak başladığı yolculukta artık kendi hitleriyle devleşen bir Zeynep Bastık var. 2025 yazına damga vuran, sosyal medyada daha yayınlanmadan fenomen olan o şarkıyla şimdi. Mert Çodur imzalı bestesiyle hem yara deşen hem yara saran bir hikaye. Zeynep Bastık, Kör Sevdam sizle.
1: Zeynep Bastık 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Sırada puslu sesi ve kalbe işleyen sözleriyle modern zamanların divası var. Kolektif çalışmalarının ardından 2017 yılında solo kariyerinde Delikan diyerek öyle bir çıkış yaptı ki alternatif popun rotasını değiştirdi. Melike Şahin'in kalbi kırık ama başı dik o ilk büyük hitiyle başlıyoruz. Delikan bizle.
0: Melike Şahin 2017.

0: duruldu ve şimdi akkor bir enerjiye dönüştü. Melike Şahin 2025 yılında yayınladığı canlı kayıtları ve Canın Beni Çekti teklisiyle ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. Şerbetli mayası ve kendine has tavrıyla 2025'in en hit şarkılarından biri şimdi sizlerle.
1: Melike Şahin 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Aleyna Tilki 2016.
1: İkilemede sırada dev bir buluşma var ama önce hafızalarımızı bir tazeleyelim. 2016 yılında henüz 16 yaşında bir genç yetenek. Cevapsız çınlamayla müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açmıştı. Aleyna Tilki'nin dünya listelerine göz kırptığı o ilk büyük çıkışı dinliyoruz şimdi. Hatırlayalım.

0: Ve şimdi o enerjiyi bugüne modern rock tınılarıyla harmanlanan bir düete taşıyoruz. Alena Tilki'nin özgün yorumu Dedü Bluma'nın büyüleyici enstrümantal dünyasıyla birleşti. Aykut Gürel imzalı bu çalışma 2025'in en çok konuşulan işbirliği oldu. İkilemenin ikinci ayağında Dedü Bluma ve Alena Tilki ortaklığıyla Sana Güvenmiyorum şimdi sizlerle.
1: Alena Tilki 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Ve işte her anımızın, her aşkımızın, her ayrılığımızın başrolü Minik Serçe. Onu anlatmaya kelimeler yetmez ama her şey 70'lerin ortasında o naif sesiyle "Haydi şansım" dediğinde başlamıştı. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu'nun bizleri selamladığı o ilk yıllara bir selam gönderiyoruz. Hadi şansım sizle.
0: Sezen Aksu 1977.
2: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalırsam

0: Sezen Aksu her şarkısıyla ruhumuza dokunmaya devam ediyor. 2025 yılında sessizliğini bozup kalbimizin en derinlerine işleyen bu eseri yayınladığında zaman yine durdu. Ustalık döneminin en zarif örneklerinden biri, 2025'in en kıymetli şarkısı şimdi sizlerle. Sezen Aksu, Ey Aşk.
1: Sezen Aksu 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada ilginç bir eşleşme var ama önce Sefo'nun bizi ele geçirdiği o yıla dönelim. 2021 yılında her sokakta, her arabada bilmem bir melodisi yankılanıyordu. Rap ve popu en eğlenceli haliyle birleştiren Sefo'nun ilk büyük rekoruna gidiyoruz şimdi.
0: Sefo

0: K-pop'un kraliçelerinden biri ekleniyor. Sefo ve Demet Akalın 2025 yılının en sürpriz işbirliğine imza attılar. Hem kulüplerde hem de radyolarda bir numara olan ritmiyle sizi olduğunuz yere sabitlemeyecek o şarkı geliyor. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur.
1: Sefo

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
2: Türk rock müziğinin en köklü ve en damar gruplarından birine gidiyoruz şimdi. 90'ların sonunda Beyoğlu'nun o puslu sokaklarından yükselen bu ses, Köprü Altı ile birlikte bir neslin sesi olmuştu. Dumanı duman yapan, o kendine has tarzıyla bizi selamladıkları ilk popüler şarkıları şimdi yayında.
1: Duman 1999.

0: Yıllar geçse de Duman'ın o karakteristik sound'u hiç eksilmedi. 2025 yılında yayınladıkları ve hayranlarının uzun süredir beklediği yeni teklileri grubun hem olgunluğunu hem de sönmeyen rock ateşini yansıtıyor. İşte Kaan Tangöze'nin o puslu vokaliyle 2025 model Duman Kufi.
1: Duman 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Semih Cenk 2021.
1: Mikrofonlarımızda son yılların en hızlı yükselişine imza atan bir isim var. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde kendine has vokal tarzıyla hayatımıza "Düşer Aklıma" diyerek girmişti. Spotify listelerini alt üst eden ve milyonların kalbine dokunan o ilk büyük hitini hatırlıyoruz. Karşınızda evet, Semih Cenk ve kariyerinin

şey değişti ama başarısı hiç eksilmedi. 2023 yılının Altın Kelebek Ödüllü Yıldızı şimdi 2025'in en taze enerjisiyle bizlerle. Sözü, müziği ve düzenlemesi yine kendi imzasını taşıyan, klibiyle de nostaljik bir okul hikayesine bizi götüren yepyeni teklisi yayında. İşte 2025 model Semih Cenk, gözlerimizin

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Şehrimize yeni bir iş yeri daha kazandırdık. Yıldırım Madeni Yağ olarak filtre akü, silecek ve aksesuar çeşitleriyle siz kıymetli Tokatlıların hizmetinizdeyiz. Fevzi Yıldırım 0506 504 5898 0552 650 5898 Yeni Yurt Mahallesi Hilal Sokak No 21 Sanayi Sitesi Tokat. Ucuz fiyat, bol çeşit, güler yüz. Fevzi Yıldırım iş yerinde.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu. Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
3: Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi Babaymış.
4: Eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya, bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa, hani benim gördüğüm kadarıyla, bu benim macizane fikrim, Ferdi Tayfur yaşadı bunu.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ben Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la hepsinle çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Allah İnsanlar, Allah. İnan insanlar evet, gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz evet. diye. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan Savaş, ben işte diyelim ki kim, Banu Alkan, Serpil Çakmak'la sıra bekliyorduk.
2: Ben konserlerine çok...
1: De şimdi böyle bir şöhret yok.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz kendi alanımızda çok iyi olabiliriz veya iyiyiz. Çıktı, daha bir tek lafını söyledi, geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi, öyle söyleyeyim. Seyirci söylüyor ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir.
2: Burada Çeşme filmi 12 milyon kişi izlemiş. Şu anda öyle bir rekor yok.
3: Bilinen 12 milyon bu arada.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur'u ne kadar övsek
2: sağ ol.
1: Azdır gerçekten. Çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un.
3: Benim sinemaya girişim 82 yılındaydı ve 3. filmimdi. İlk filmim Kadir İnanır'la, Taksi Şoförü Cüneyt Arkın'la ve Ferdi Tayfur'la. Ferdi Tayfur'la filmin inanılmaz Van Halkan'ı bir yılda korkunç büyük star yaptı.
2: Aferin. ne kadar yürekli görüyorsun değil mi?
3: Sanatçılar Kadir İnanır, Cüneyt Arkın.
4: Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi ya. İnanılır gibi değil yani.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda.
2: Ne demek ya 200 bin kişi? Ya.
3: Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir.

0: yerine. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
2: Sanatçıların hepsi, biraz evvel Banu Hanım, şimdi Serpil Hanım. Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir, başlangıcımız onunladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey ya.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül boyunu.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
3: Yeşilırmağ, baharın yeşilliği Fatih Özmen'le gelecek. Siz de gerçek bahar yaşamak isterseniz muhtar adayı tercihiniz Fatih Özmen olsun. Hep beraber daha güzel bir Yeşilırmak Mahallesi için oyumuzu Fatih Özmen'e verelim. İrtibat telefon 0544 214 57 80 0544 214 57 80.
4: İlk çıkıştan sağa dönün ve ana yola bağlanın. Dümdüz devam edin. Karşınıza Eurore Park Car Service çıkacak. Orada durun.
5: Yaza bakımlı girmek isteyen

0: kar servise geliyor. Siz de 15 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında Eurorepar kar servise gelin, aracınızın filtre bakımı ve yağ değişimini 4.499 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar kar servis. Her marka araca güvenilir servis. Eurorepar, Eurorepar.
1: Çocukların okul eşyalarını hallettik. Mutfağın kışlık alışverişine de bir tık. Aa, aracın kış bakımı?
0: Merak etmeyin. Eurorepar kar servisle aracınızın kış bakımında fırsatlara bir tık daha yakınsınız. Siz de 12 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında Eurorepar kar servise gelin, aracınızın kış bakımını işçilik ve KDV dahil 3.749 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Üstelik stoklarla sınırlı araç şemsiyesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar kar servis. Her marka araca güvenilir servis. Eurorepar, Eurorepar.
2: Doğru yatırımın rotası oluşturuldu. Eurorepar kar servis.
0: Her marka araca güvenilir servis imkanı sunan Eurorepar kar servisle siz de yatırımınızı doğru yapın. Türkiye'de 200, dünyada 6000'den fazla hizmet noktası olan Eurorepar kar servisin pazarlama desteği, uzman saha tecrübesi, dijital iş süreçleri, çağrı merkezi desteği, kaliteli ve 2 yıl garantili geniş parça gamıyla her yolda kazanın. Ayrıntılı bilgi için eurorepar.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0850 214 3727'yi arayabilirsiniz. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Eurorepar, Eurorepar.
2: Doğru yatırımın rotası oluşturuldu. Eurorepar Car Servis.
0: Her marka araca güvenilir servis imkanı sunan Eurorepar kar servisle siz de yatırımınızı doğru yapın. Türkiye'de 200, dünyada 6000'den fazla hizmet noktası olan Eurorepar kar servisin pazarlama desteği, uzman saha tecrübesi, dijital iş süreçleri, çağrı merkezi desteği, kaliteli ve 2 yıl garantili geniş parça gamıyla her yolda kazanın. Ayrıntılı bilgi için eurorepar.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0850 214 3727'yi arayabilirsiniz. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Eurorepar.

Eren Plastik Boru, Tokat'ta üretilen bölgenin en kaliteli sulama boruları, elektrik kablo boruları, kangal boru üretimi. Değerli Tokatlı hemşerilerimizi menfaatleri icabı firmamıza bekliyoruz. Ucuz fiyat, üstün kalite Eren Plastik Boru'da. Behzat Bulvarı Saat Kulesi karşısı, fabrika Organize Sanayi Bölgesi, 2. kısım Tokat. Mutlu Yılmaz 0545 977 7825, Eren Yılmaz 0542 495 1975.

Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı.

0: doğru yatırımın rotası oluşturuldu. Euro Repar Car Servis.
1: Her marka araca güvenilir servis imkanı sunan Euro Repar Car Servis'le siz de yatırımınızı doğru yapın. Türkiye'de 200, dünyada 6000'den fazla hizmet noktası olan Euro Repar Car Servis'in pazarlama desteği, uzman saha tecrübesi, dijital iş süreçleri, çağrı merkezi desteği, kaliteli ve 2 yıl garantili geniş parça gamıyla her yolda kazanın. Ayrıntılı bilgi için eurorepar.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0850 214 3727'yi arayabilirsiniz. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Euro Repar, Euro Repar.
2: Çocukların okul eşyalarını hallettik. Mutfağın kışlık alışverişine de bir tık.
3: Aracın kış bakımı?
1: Merak etmeyin. Euro Repar Car Servis'le aracınızın kış bakımında fırsatlara bir tık daha yakınsınız. Siz de 12 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında Euro Repar Car Servis'e gelin, aracınızın kış bakımını işçilik ve KDV dahil 3749 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Üstelik stoklarla sınırlı araç şemsiyesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Yaza bakımlı girmenin yolunu biliyor musunuz? İlk çıkıştan sağa dönün ve ana yola bağlanın. Dümdüz devam edin. Karşınıza Euro Repar Car Servis çıkacak. Orada durun.
1: Yaza bakımlı girmek isteyenler Euro Repar Car Servis'e geliyor. Siz de 15 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında Euro Repar Car Servis'e gelin, aracınızın filtre bakımı ve yağ değişimini 4499 TL'den başlayan fiyatlarla yapın.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Fatih Özmen'le gelecek. Siz de gerçek bahar yaşamak isterseniz muhtar adayı tercihiniz Fatih Özmen olsun. Hep beraber daha güzel bir Yeşilırmak Mahallesi için oyumuzu Fatih Özmen'e verelim. İrtibat telefon 0544 214 57 80 0544 214 57 80.
3: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
4: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
5: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül.
3: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
6: Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi babaymış.
7: Ferdi Tayfur. Eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya, bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa, hani benim gördüğüm kadarıyla, bu benim macizane şey fikrim, Ferdi Tayfur yaşadı bunu.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ben Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la hepsinle çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Allah İnsanlar, Allah. İnan insanlar evet, gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz evet. diye. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyor.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz kendi alanımızda çok iyi olabiliriz veya iyiyiz. Çıktı, daha bir tek lafını söyledi, geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi, öyle söyleyeyim. Seyirci söylüyor ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir.
2: Burada Çeşme filmi 12 milyon kişi izlemiş. Şu anda öyle bir rekor yok. Kimse de yok.
3: Bilinen 12 milyon bu arada.

0: içim yanar ya. Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur'u ne kadar övsek
2: sağ ol.
1: Azdır gerçekten. Çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un.
3: Benim sinemaya girişim 82 yılındaydı ve 3. filmimdi. İlk filmim Kadir İnanır'la, Taksi Şoförü Cüneyt Arkın'la ve Ferdi Tayfur'la. Ferdi Tayfur'la filmin inanılmaz bağlı halkını bir yılda korkunç bir star yaptı.
2: Aferin. ne kadar yürekli görüyorsun değil mi?
3: Dev sanatçılar Kadir İnanır, Cüneyt Arkın.
4: Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi ya. İnanılır gibi değil yani.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda.
2: Ne demek ya 200 bin kişi?
3: Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir.

0: geç kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
2: Sanatçıların hepsi biraz evvel Banu Hanım, şimdi Serpil Hanım. Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir. Başlangıcımız onunladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey ya.

Yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül boyunu.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Kamu spotu.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Şehrimize yeni bir iş yeri daha kazandırdık. Yıldırım Madeni Yağ olarak filtre akü, silecek ve aksesuar çeşitleriyle siz kıymetli Tokatlıların hizmetinizdeyiz. Fevzi Yıldırım 0506 504 5898 0552 650 5898 Yeni Yurt Mahallesi Hilal Sokak No 21 Sanayi Sitesi Tokat. Ucuz fiyat, bol çeşit, güler yüz. Fevzi Yıldırım iş yerinde.
3: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
4: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Semi Cenk 2021.
5: Mikrofonlarımızda son yılların en hızlı yükselişine imza atan bir isim var. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde kendine has vokal tarzıyla hayatımıza "Düşer Aklıma" diyerek girmişti. Spotify listelerini alt üst eden ve milyonların kalbine dokunan o ilk büyük hitini hatırlıyoruz. Karşınızda, evet, Semi Cenk ve

Çok şey değişti ama başarısı hiç eksilmedi. 2023 yılının Altın Kelebek Ödüllü Yıldızı şimdi 2025'in en taze enerjisiyle bizlerle. Sözü, müziği ve düzenlemesi yine kendi imzasını taşıyan, klibiyle de nostaljik bir okul hikayesine bizi götüren yepyeni teklisi yayında. İşte 2025 model Semih Cenk, gözlerin

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Türk rock müziğinin en köklü ve en damar gruplarından birine gidiyoruz şimdi. 90'ların sonunda Beyoğlu'nun o puslu sokaklarından yükselen bu ses, Köprü Altı ile birlikte bir neslin sesi olmuştu. Dumanı duman yapan, o kendine has tarzıyla bizi selamladıkları ilk popüler şarkıları şimdi yayında.
0: Duman 1999.

0: De Duman'ın o karakteristik sound'u hiç eksilmedi. 2025 yılında yayınladıkları ve hayranlarının uzun süredir beklediği yeni teklileri grubun hem olgunluğunu hem de sönmeyen rock ateşini yansıtıyor. İşte Kaan Tangöze'nin o puslu vokaliyle 2025 model Duman Kufi.
1: Duman 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı arda arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada ilginç bir eşleşme var ama önce Sefo'nun bizi ele geçirdiği o yıla dönelim. 2021 yılında her sokakta, her arabada Bilmem Mi melodisi yankılanıyordu. Rap ve popu en eğlenceli haliyle birleştiren Sefo'nun ilk büyük rekoruna gidiyoruz şimdi.
0: Sefo 2021.

0: pop'un kraliçelerinden biri ekleniyor. Sefo ve Demet Akalın 2025 yılının en sürpriz işbirliğine imza attılar. Hem kulüplerde hem de radyolarda bir numara olan ritmiyle sizi olduğunuz yere sabitlemeyecek o şarkı geliyor. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur.
1: Sefo 2.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
2: Ve işte her anımızın, her aşkımızın, her ayrılığımızın başrolü Minik Serçe. Onu anlatmaya kelimeler yetmez ama her şey 70'lerin ortasında o naif sesiyle "Haydi şansım" dediğinde başlamıştı. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu'nun bizleri selamladığı o ilk yıllara bir selam gönderiyoruz. Hadi şansım sizle.
1: Sezen Aksu 1977.
3: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın?

0: Sezen Aksu her şarkısıyla ruhumuza dokunmaya devam ediyor. 2025 yılında sessizliğini bozup kalbimizin en derinlerine işleyen bu eseri yayınladığında zaman yine durdu. Ustalık döneminin en zarif örneklerinden biri, 2025'in en kıymetli şarkısı şimdi sizlerle. Sezen Aksu, Ey Aşk.
1: Sezen Aksu 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Aleyna Tilki 2016.
1: İkilemede sırada dev bir buluşma var ama önce hafızalarımızı bir tazeleyelim. 2016 yılında henüz 16 yaşında bir genç yetenek. Cevapsız çınlamayla müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açmıştı. Aleyna Tilki'nin dünya listelerine göz kırptığı o ilk büyük çıkışı dinliyoruz şimdi. Hatırlayın.

0: Ve şimdi o enerjiyi bugüne modern rock tınılarıyla harmanlanan bir düete taşıyoruz. Alena Tilki'nin özgün yorumu Dedi Bluma'nın büyüleyici enstrümantal dünyasıyla birleşti. Aykut Gürel imzalı bu çalışma 2025'in en çok konuşulan işbirliği oldu. İkilemenin ikinci ayağında Dedi Bluma ve Alena Tilki ortaklığıyla Sana Güvenmiyorum şimdi sizlerle.
1: Alena Tilki 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Sırada puslu sesi ve kalbe işleyen sözleriyle modern zamanların divası var. Kolektif çalışmalarının ardından 2017 yılında solo kariyerinde Delikan diyerek öyle bir çıkış yaptı ki alternatif popun rotasını değiştirdi. Melike Şahin'in kalbi kırık ama başı dik o ilk büyük hitiyle başlıyoruz. Delikan bizle.
0: Melike Şahin 2017.

0: duruldu ve şimdi akkor bir enerjiye dönüştü. Melike Şahin 2025 yılında yayınladığı canlı kayıtları ve Canın Beni Çekti teklisiyle ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. Şerbetli mayası ve kendine has tavrıyla 2025'in en hit şarkılarından biri şimdi sizlerle.
1: Melike Şahin 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünde bir cover şarkıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan O Ses'i konuk ediyoruz.

0: coverların kraliçesi olarak başladığı yolculukta artık kendi hitleriyle devleşen bir Zeynep Bastık var. 2025 yazına damga vuran, sosyal medyada daha yayınlanmadan fenomen olan o şarkıyla isimdi. Mert Çodur imzalı bestesiyle hem yara deşen hem yara saran bir hikaye. Zeynep Bastık, Kör Sevdam sizle.
1: Zeynep Bastık 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi mikrofonu Türk müziğinin zamanı durduran ismi Megastar'a bırakıyoruz. 90'ların başında o meşhur deri ceketi ve enerjisiyle ekranlara ilk düştüğünde yer yerinden oynamıştı. Kıl oldum abi diyerek pop müziğin kurallarını yeniden yazan o efsanevi başlangıca gidiyoruz. Karşınızda Tarkan Kıl Oldum.
0: Tarkan 1992.

Yıllar geçti, trendler değişti ama o her zaman kalbimizin en özel yerinde kalmayı bildi. 2025 yılını kapatmaya hazırlanırken Megastar'dan ruhumuza dokunan çok özel bir hediye geldi. Geçmişin izlerini, özlemlerimizi ve o hiç silinmeyen hatıraları notalara döktü. Yepyeni başyapıtı yayında. İşte Tarkan'ın 2025 yılı sonuna damga vuran, hepimizi kendi hikayesine yolculuğa çıkaran

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada enerjisiyle sahnelerin tozunu atan bir kadın vokal var. Kariyerindeki o büyük patlamayı 2015 yılında her yerde çalınan o kıpır kıpır şarkısıyla yapmıştı. Miş miş de muş muş diyerek hepimizi dansa kaldıran Simge'nin yıldızının parladığı o ilk ana dönüyoruz şimdi.
0: Simge 2015.

0: Ege o günden bugüne her yazın vazgeçilmez ismi olmayı başardı. 2025 yılında Kuyu ve Kork Benden gibi hitlerin yanında yepyeni bir güneş ekledi. Söz ve müziğiyle yine kalbimizi çalmaya hazır olan bu yılın en taze hiti şimdi sizlerle. Önümüz yaz radyonda.
1: Simge 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi de müziğin alternatif ve pop katmanlarını başarıyla birleştiren yeni neslin en özgün seslerinden birini konuk ediyoruz. 2021 yılında yayınladığı Alayı Yalan'la dijital platformlarda bir anda parlayan ve gizemli tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Mela Bedel'in o ilk popüler durağındayız. Alayı Yalan şimdi bizde.
0: Mela Bedel.

0: Mela Bedel kendi dünyasını kurmaya devam ediyor. 2025 yılında yayınladığı yeni teklisinde yine o tanıdık ama bir o kadar da taze olan derinlikli vokaliyle karşımızda. Kendini arayanların ve dürüstlüğü seçenlerin şarkısı şimdi yayında.
1: Mela Bedel 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünü Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biriyle taçlandırıyoruz. 2005 yılında kendi şarkılarını söyleyerek hayatımıza girdiğinde asla diyerek kalbimize dokunmuştu. O günden beri duyguların tercümanı olan Tan Taşçı'nın yolculuğunu başlatan o ilk şarkıya gidiyoruz şimdi.
0: Tan Taşçı 2005.

0: sahnelerin ve rekorların adamı Tantaşçı. 2025 yılında da bizi şaşırtmıyor. Konser maratonu devam ederken yayınladığı yeni çalışmasıyla yine o bildiğimiz hüzünlü ama umutlu ruh halini kulaklarımıza taşıyor. İşte Tantaşçı ve 2025 model o eşsiz yorumu. Yok başka hayalim. Şimdi sizlerle
1: Tantaşçı 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi sahnede modern popun kurallarını yeniden yazan bir yıldız var. 2014 yılında Benim Ol diyerek hayatımıza girdiğinde Türk popunda yeni bir dönemin başladığını hepimiz hissetmiştik. Dansları ve enerjisiyle kısa sürede zirveye oturan Edis'in o ilk büyük çıkışını hatırlıyoruz şimdi.
0: Edis

0: prodüksiyonu ve akılda kalıcı nakaratlarıyla yılın en çok dinlenenlerinden biri olan bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Dans pistlerini ateşe vermeye devam ediyor Edis. Karşınızda 2025'in en taze hitiyle Edis Duman.
1: Edis 2025.

0: Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
2: Doğru, tarafsız, güncel haber, Radyo Tokat Haber.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

Şimdi bir Iveco sahibi olmanın tam zamanı. Tüm Iveco modellerinde Mayıs ayı boyunca %0'dan başlayan faiz oranları ve pek çok avantaj yetkili satıcılarımız da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için iveco.com.tr. Iveco'da Ramazan bereketi fırsata dönüştü. %1.88'den başlayan faiz oranlarıyla şimdi bir Iveco araç sahibi olmanın tam zamanı. Güçlü araçlar, hafif ödemeler için tüm ayrıntılar Iveco yetkili satıcıları ve iveco.com.tr'de.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir

yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin, an seninle vardır.

sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin.

İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir.
malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Büyük fırsat. Nokta Spor Giyim, Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi No.9'da devredilmektedir. Spor giyim malzemeleriyle dolu son günlerin modası, değerli markalı ürünler alıcı için bir fırsat olacaktır. Nokta Spor Giyim 0537 772 18 11 Tokat. Büyük fırsat. Nokta Spor Giyim, Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi No.9'da devredilmektedir. Spor giyim malzemeleriyle dolu son günlerin modası, değerli markalı ürünler alıcı için bir fırsat olacaktır. Nokta Spor Giyim 0537 772 19 11 Tokat.

Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

en iyiler, en iyiler. Radyo Tokat'ta en iyiler,

Rotem tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Korsanla Mücadele amaçlı üniversiteliler arası iletişim fikirleri yarışması Aklıma Bir Fikir Geldi. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2024. Ayrıntılı bilgi www.ratem.org ve www.aklimabirfikirgeldi.org'da. Ratem tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Korsanla Mücadele amaçlı üniversiteliler arası iletişim fikirleri yarışması Aklıma Bir Fikir Geldi. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2024. Ayrıntılı bilgi www.ratem.org ve www.aklimabirfikirgeldi.org'da.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye Radyoları Haber Bülteni'ni sunuyoruz.
3: İzmir'in Seferihisar ilçesinde süren orman yangınına günün aydınlanmasıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı. Gün doğumuyla birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, Manisa Akhisar'daki aktif yangının enerjisinin düşürüldüğünü, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirtti. İzmir Seferihisar'daki her iki yangının da enerjilerinin düşürüldüğünü, 3 kritik noktaya müdahale edildiğini belirtti. Bakan Yumaklı, şu ana kadar yangınlardan 21 vatandaşımız etkilendi, tamamı ayakta tedavi olup taburcu edildi ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ve 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davada Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları siyasi parti kongrelerinin iptaline ilişkin Yargıtay'a gelen tüm uyuşmazlıklara ilişkin kararlardan oluşan bir dilekçeyi mahkemeye sundu. Mahkeme ceza yargılanmasındaki görevsizlik kararının sonuçlanmasından sonra karar vermek için davayı 8 Eylül'e erteledi. Kene kabusu can almaya devam ediyor. Sivas'ta 4 gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Türkiye genelinde yaz mevsimiyle birlikte artan kene ısırması vakalarına karşı harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda birçok ilde doğal dengeyi koruyarak zararlı böcek ve kenelerin sayısını azaltmayı amaçlayan uygulama kapsamında yüzlerce keklik doğaya salındı. İstanbul Sarıyer Kısırkaya plajında uyarılara rağmen denize giren 22 yaşındaki Sedat Yağız'la 18 yaşındaki Enes Açıkça dalgaların arasında kayboldu. Kayıp olan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde Mevlid programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 52 kişi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişiler tedavileri sonrası taburcu edildi. Yemeklerden numune alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 30 Haziran-12 Eylül 2025 olarak belirlenen yaz transfer dönemi resmen başladı. 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 67-65 mağlup eden Belçika şampiyonluğa ulaştı.
1: Para piyasaları.
3: Piyasalarda dolar 39.92, euro 46.93, sterlin 54.76 bandında. Gram altın 4187, çeyrek altın 6894 liradan alıcı buluyor.
1: Hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Çorum hariç Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sinop, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esicaya tahmin ediliyor. Radyo Sper tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.
2: Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye Radyoları haber bültenini sunuyoruz.
3: İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinsky, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu. Ukrayna tarafının cenazelerin kabulünü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz bir süreyle ertelediğini duyurdu. Ukrayna tarafı ise Medinsky'nin gerçekleri söylemediğini öne sürdü. Ukrayna tarafından Kremlin'in İstanbul'da verdiği sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğü uyarısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan kazada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek için hastaneden bir açıklama yapıldı. Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İsmet Topçu, Zeyrek'in durumuna ilişkin yaptığı açıklamada durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Uygulanan tedavilerden olumlu dönüşler alındığını ifade etti. Diğer yandan yoğun bakımda tedavisi devam eden Zeyrek'in evinde elektrik Mühendisleri Odası üyelerinden oluşan bir heyet incelemelerde bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş heyetin tespitlerini aktardı. Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin birçok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlenmiş olup elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır ifadelerini kullandı. Iğdır Doktor Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görev yapan acil servis doktoru Umut T'ye hasta yakınları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Doktor Umut T'ye yönelik şiddet olayının ardından hastane yönetimi tarafından beyaz kod verilerek resmi süreç başlatıldı. Yaralanan Doktor Umut T olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde görevli gassal Lokman Millet'in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli gassal hakkında rüşvet suçundan adli işlem başlatıldı. Gassal Lokman Millet tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir motosiklette otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milli futbol takımı hazırlık maçı kapsamında deplasmanda karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Türkiye Amerika'daki kampında ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 4'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.
1: Para piyasaları.
3: Piyasalarda dolar 39.28, euro 44.78, sterlin 53.16 bandında, gram altın 4.177, çeyrek altın 6.990 liradan alıcı buluyor.
1: Hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğu kesimleriyle Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.

Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.

0: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat. Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat.
1: 92 FM Radyo Tokat.
2: Radyo Tokat.
0: Radyo Tokat. Radyo Tokat. Radyo Tokat. Tam 92 Radyo Tokat. Tam 92 Radyo Tokat.
3: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.